0: Siz ona kaldı.
1: Gezi, aslı bazarı bunu yalasa inmedi gün tıkın.
0: Mahlas, sen boşa diye sen var bakatta.
1: Adam, sen seni pasitani seni zileyim arlı lade. Kedi diye satı preti vata ala sülüye muna ne dikle.
0: Aaa, satı kala sülüye.
1: Kut kepliye satı kapıdı. Yalan önce ne yapıyor angal sörmedi nokta.
0: Adela, ana kasa payman sütkeli angıdayala.
1: He.
0: Anı kaydı. Bandık kutluğu teke hata.
1: Adı ki ayı sinceti sorgatı.
0: Yükser ki kala tari.
1: Tari yansı pürüdü. Gel. Kavgatı mıydı taslavanı var aile tam cevastı var.
2: Eee mavşu. Lan tamam ol. Nedir galip boyu.
1: Göğün?
2: Haa.
1: Kesli be. Millet çıkı damratı.
2: Haa. Bana da geldiler. Ya simarosu da bulup bağırda kadar yada kundu.
0: Mavşu. Su hova gula. Ne saksı simarosu panik kere pahal.
1: Tanık. Size sarıca pürüze pahayı yakada vakıda pahayla. Kesene sus kalınlar.
2: Haa.
1: Maza matarıza pahayı hadda da vakıda pahayla.
2: Kurdu kurdu.
1: Tava su tam.